0: Bu tane psuma gerge,
1: mesa silahya soca.
0: Bu tane psuma gerge,
1: mesa silahya soca.
0: Kıya gentleman,
1: bo, bo, gentleman diga.